Ker komünike tra dao ki feki Ali İdris karki şage sageri şarar ben ki faragre dava ilaç şişa durkodi dava ilaç şişa durko dava yano ambasuriye dava lahmaye baraziye dava sukariye dava kurak ayar radyor tafattana tene de tajiran ang dava brenga nimro huma da kuline nimro huma sittin ve hamsa Ako morta o sesa turu seyogon morta isi esa o seyogon digrem sa turon tigo mona morta isi esa isi egon morta o sesa turu sey morta isi esa isi morta isi esa o se digrem sa turon faki Ali İdris karke sajeri şarar beni ki farigre dawa ilaç durko dawa ilaç şişa durko di tegiren dawa durko da dawa ambasurunu di dawa lahma di dawa barasna di dawa sukkarin dawa korana kayar radio tafattana tene di tajran fargre ang branga nimro huma da kul nimro huma na murta de si sa foye murta usse sa turuse murta yisi sa usse digrem sa tron wala tigo huma na murta yisi sa yisi murta usse sa turuse murta yisi sa usse digrem sa tron kamin teknik